Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Ulutlar İntimak'ı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku tanımın bekemi uyutu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku kuruluşun çalış tatala.
1: Эми арул тилинин ырларынын угастары.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulusu bir üyübülüğü kişileri, Cumhuriyet Ansosu'na bir niyette ortak çetele.

soğuk daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınıt içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şencan Radyo Televizya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işingen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şencan'dı görsötöbüz.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alga Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alga Basarlık'ın ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'ın Uluslar İntimak'ı Alga Basarlık işlerinin Cogoro Sapat'ta ünügüsün ilgeri sürülü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ulu Güldön Üsünü Şikaşru Cialpı Cumhuriyet Ulan Kızlarının Ortok Talpını Usu Mamlekettin Birlik Tüylüğün Korku Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet Ulu'nun Ortok Cevap Kerçiliğe

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulusu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhuriyet Komünistik Partiyası, Cumhuriyet Sosyalizm'de çön cürekten moyunduğunu bekem değil.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ulu Güldönüsü'nü şikaşırı Cialpı, Cumhuriyet Ulan kızlarının ortak talpını usu, memleketin birlik tüylüğün korku, Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet'in ortak cevap gerçiliğe.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Uluslar İntimak'ın tanımı Uluslar İntimak'ın negizi.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulutu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhuriyet Komünistik Partiyası, Cumhuriyet Sosyalizm'de çön cürükte moyunduğunu bekem değil.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Japada, rakatta birge bolu, saymık menen namısta birge bolu, ölüm menen ömürde birge bolu, tağdırlaş boluday ortak tulku düşünügün bekem turguzala.

Mamlekatimiz tekşerüü tekşerip dalildi. Natijasın ülkat tabi özer atanı. Ortak bağırlan uzuna türtkü bolup elektrondok salamattık arkibin oşol kişi kaçıp ciberini algacıl iştatat. Mamleket boyunca televizya kanallarındakı jalgan ügüt, medisina darı jariyaları jalpı vetkei tazalandı. Jürek ırgagı ömürge kanday tazir görsötöt degen mazmundardı bugünkü den soluk zorbaylık beribizdi, ait beribiz.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alğı Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Kanalışma Koğumdu Konuş Çöyresi'nin kuruğunu cılıştatır. Arlot elinin çoğuğu yaşap, çoğuğu büyürenip, çoğuğu kurup, çoğuğu bağırlanıp, çoğuğu iştep, çoğuğu kullanıvday koğumduk şart cağdayın cakşırtalı.

soğuk daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilip jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malumat berip, göptügen mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası jatjaŋı kelbette jarıkka çıktı. Akli direktuu malumat aralıcısı köptögön mazmundarды jıynap, sılуу turmuşubuzga siңип kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işingen açıp jiberilgen, jaşoo күчү оргуп турган жумго Şenjaŋды көрсөтөбүз.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortaklılıkı Tanımı Ulutlar İntimak'ın negizi.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Ntımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulutu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhur Komünistik Partiyası, Cumhurçu Sosyalizm'de çön cürükte moyunduğunu bekem değil.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yoluna koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yoluna koyuldu. Cumhur Ulutu Ortaklıkı tanımın bekim uyuttu. Sosyalistik zamandaşkan Şincan vurup çıkala.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaŋlıktar doğudakı köpürüŋüz bolot. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının jaŋlıktarını ugup köre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuŋuzda.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Kanalışma Koğumduk Konuş Çöyresi'nin kurumunu cılıştatı. Arlı telinin çoğu yaşap, çoğu büyürenip, çoğu kurup, çoğu bağırlanıp, çoğu iştep, çoğu kullanıvday koğumduk şart cagda cakşırtalı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Ntımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yoluna koyuldu. Kanalışma Koğumdu Konuş Çöyresi'nin kuruğunu cılıştatır. Arlut elinin çoğu yaşap, çoğu üyrenip, çoğu kurup, çoğu bağırlanıp, çoğu iştep, çoğu kullanıdayı koğumduk şart çağdayın yakşırtalı.

soğuk daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Ulutlar İntimak'ı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

Saat 8'den 30 minut ötkünde Salu Shitting 6.0 oşulgan nuskası jaŋlıktardı uğudakı köpürüñiz bolot. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının jaŋlıktarını uğup köre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkünde Salu Shitting 6.0 oşulgan nuskası sapar tartuñuzdakı jardamçıñız bolot. Jol abalından maalımat berip, maalımattardan baarlanasız. Saat 11'de Salu Shitting 6.0 oşulgan nuskası jaŋlık jaratuu keŋeşçiñiz bolot. Ay çıkarma jazu jardamçısı bolup sizdin jaŋlık jaratuu oyuñuzdu zamatta kökölötöt. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırğa bolot. Akça jana zeniñiz ünömdölöt. Saat 14'te Salu Shitting 6.0 oşulgan nuskası turmuşuñuzdun jardamçısı bolot. Salu Shitting soda şarçasında Şinjaŋdın özgöçö bilekterin kalagan wakıtta satıp alasız. Salu Shitting 6.0 oşulgan nuskası çarba jaratuu köpürüñiz bolot. Saat 17'den 30 minut ötkünde Salu Shitting 6.0 oşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyattın çeki jok. Salu Shitting Jibek jolunun sırdı küçün sezindire. Saat 19'dan 30 minut ötkünde ay tamak kartasını dayınday. Salu Shitting 6.0 oşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıñız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Salu Shitting 6.0 oşulgan nuskası yürönü jardamçıñız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü dağım teñşek için aylandırat. Saat 22'de Salu Shitting 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıñız bolot. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Salu Shitting 6.0 koşulgan nuskası turmuşuñuzda ar wakıt siz menen birge. Turmuşuñuzdu türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, atlı jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şencan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılı turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jumgo Şencan'dı körsötöbüz.